Şubelerinde giremediğini mesela dediğini mesela bu sosu. Şubelerinde sinirini muhtemelen diye bir karakol bulduğu için mesela şu Moritanya. Bu yine ağabeyi gezeyim. Radyatörü vahmi.